nasıl saf arzu varmış. Dua var yetişti buca göylere. Hele de dünyada yaxşılar var.

0: Ayız, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyasında 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
2: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Paşa Bank sahibi olmak indi herkes için el çatandı. Bir Bank Invest Etpigi ile sen de ülkenin

0: yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
1: Positano, Bali, Mikonos, Demak.
0: Adıyla. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telaş.

0: Sadece bir bank Visa taksit kartına al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni

0: sen.
1: Ben hissediyorum ki İbrahim İlyaslı'nın yaracılığına Ergiz Rey bundan sonra daha mütemadi baş vuracak ki.
2: O şeyler.
1: O şeyler.
2: Ergiz Bey. Elbette izleyirim, severim onu.
1: Bu şeyleri. Nasıl var? Herkes sadece çok isterdi ki.
2: Bu şehir o kadar okunu bindi dediz mi? Hemen gözlemirdim. Hemen şey. Hem bedi kirayetçilerimiz çok okuyorlar. Sosyal platform.

0: manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar ve ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

0: Aslı tadıyla. Serinle yenilen zevk al. Badamlı. Adıyla ve dadıyla.
1: Pensiya 600 manattırsa kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manata dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manata dek nakt pul krediti teklif edir. Üstelik zaminsiz. Etraflı 145.
2: Banko Baku. Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle yenilen zevk al. Badamlı. Adıyla ve dadıyla.
3: Reklam yerleştirme için 050.

0: Biri varmış,
1: biri yokmuş.
2: Kolbasan adlı bir kent vardı. Hemin kentte Bilgeyiz ve Murad adında bacı kardeş yaşayırdı. Bilgeyiz oldukça mehriban ve terbiyeli kızıdı. Her gün bahçelerindeki tut ağacının altında oynardı. Ara bir komşuları